Canvi, komak bura dokdağın gına. Bay bunu, komak bura di hayru gönü. Ay koy sana ay bir emagi hakçağına se puming inkari. Nana ay senu kari gümüm ta hankat segi. Ay o canvi hayru. Ay koy sana ay bir emana namu tay bang paan bedelay ringay. Thao ay na ta avam apam nidu. Kuman pungda thinge nongi ay kada thinge hayru badi. I quay shana I be my hinkalaka da kanjay do namunga. Kori haiba. Woman pung the tinge nung yaika the tinge harabadi. Imum lalisha to be hinkalaka. Hinkalaka da kanjay do namunga. Adudi. Ishagi toa.